Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirikken

0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size de kaç çak söyleyeyim Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.

sizin şirkenin. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.